Yanına değerli marziyal. Siyamızdala matiyal, zayıbırcal. Kobadı muza, yanına değerli marziyal.